En Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Gençler Dünyası.
1: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
0: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
1: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da. Hayır.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112 Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

Günaydın, iyi sabahlar herkese. Yepyeni bir aya başladık bile. 1 Ekim 2026. Perşembe bugün. Bugün en çok kullanılan, dün içinde geçerli aslında bu sözlerden biri sosyal medyada. Eylül toparlandı gitti işte. Ekim falan da gider bu gidişte. Turgut Uyar'ın Acıyor şiirindeki bu dizeyi bayılıyoruz sosyal medya hesaplarımızda. 30 Eylül ve 1 Ekim günlerinde kullanmaya. Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Ben Öykü Güner Sönmez. Saat 9'a kadar pek çok notla eşlik edeceğim Perşembe sabahınıza ve Kral

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
2: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. PR Artline artısı var.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
1: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle.
2: Bugünden yarına Allianz seninle.
1: Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
3: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var. Skoda var.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

günün ilk kahvesini içiyorsunuz büyük ihtimalle. Bir şey hatırlatmak istiyorum. Bugün Dünya Kahve Günü. Bir hakkını vermeyelim mi yani bugün kahvemizin? Dünya çapında kahvenin üretimden fincanımıza gelene kadar uzanan yolculuğuna ve milyonlarca kahve üreticisinin emeğine dikkat çekilen bir gün bugün aslında. O kahve bize o keyfi versin diye koca bir sektör pek çok emekçi mesai yapıyor. Teşekkür ederiz. Ama kahveyle ilgili küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Son dönemde yeniden gündeme gelen bir kural var biliyorsunuz. 13-2-1-0 ve bu kural kapsamında yatmadan yaklaşık 10 saat önce kafeini kesmek gerekiyormuş. Yani 10 saat demek biraz sonra kesmemiz gerekiyor. Bana biraz iddialı geliyor ama yatmadan birkaç saat önce en azından kahve içmeyi evet ben de bırakıyorum. Bu arada ben kahve içsem de benim uykum

Kış yaşıyoruz. Evet, bayılıyorum bir yandan ama elbette ki trafiğe ve başka olumsuzluklara sebep olduğu için de bayılıyorum derken biraz imtina ediyorum. Türkiye genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları hafta boyunca etkisini sürdürecek. Pek çok bölgede kuvvetli gök gürültülü sağanak ve fırtınanın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji yağışın 2 hafta süreceğini, hatta ve Kasım'a doğru da pastırma sıcaklarının görüleceğini açıkladı. Pastırma sıcağına da hazır mıyız bilmiyorum. Artık bunu yaşadıktan sonra biraz serin ve yağışlı hava hepimize iyi gelmişti aslında. Ama sağanak olarak belki yağışlar biraz hızını azaltabilir. Evden çıkmadıysanız şemsiyenizi, montunuzu artık unutmuyorsunuzdur. Buna hazırlıklısınızdır diye tahmin ediyorum ama yine de hatırlatmak istiyorum. Kral Pop.

0: 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç Otoso.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
2: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu akü bir numara.
5: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
6: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
7: Mendus, gıda takviyesi ve dermo

0: kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

Bu akşam gözümüz kulağımız Belgrad'da olacak. Euroleague'de çift maç haftası devam ediyor çünkü ve Anadolu Efes bu akşam saat 9'da Kızıl Yıldız'a konuk oluyor. Efes sezona Barcelona deplasmanında aldığı 89-82'lik yenilgiyle başlamıştı ve bu yoğun haftada iki Avrupa maçını birkaç gün arayla oynuyor. Başarılar diliyoruz şimdiden Anadolu Efes'e. Basketbol maratonu yarın da devam edecek. Fenerbahçe 2 Ekim'de 20.45'te Dubai basketbolu ağırlayacak. Yani Euroleague'de Türk takımları için İki gecelik yoğun bir Avrupa mesaisi programı var. Bu akşam Anadolu Efes, yarın Fenerbahçe. Her iki takımımıza da başarılar diliyoruz.

0: K-Pop Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 1 Ekim Perşembe, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Beştepe sürpriz bir görüşmeye sahne oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti. Görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 10 Ağustos'ta çerçeve yasanın kabul edilmesiyle başlayan tatil sona eriyor. Yeni yasama yılı bugün başlıyor. Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecine dair sahadaki son gelişmeler masaya yatırıldı, kararlılık mesajı verildi. Fon soruşturması genişliyor. 56 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında dün 5. dalga operasyon yapıldı. 34 kişi daha gözaltına alındı. Şüpheli sayısı 217 oldu. Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül de ifadeye çağrıldı. Soruşturmada adı geçen 5 fon şirketi ise TMSF'ye devredildi. SPK, Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarp Yener ve 2 kişinin lisanslarını sürekli olarak iptal etti. Akaryakıtta Eşel Mobil Sistemi sona erdi. Eski sisteme dönüşle birlikte benzinin litre fiyatında 12,47 liralık fiyat artışı öngörülüyordu. Kademeli ÖTV uygulamasına geçilmesiyle artış pompaya 4,27 lira olarak yansıyacak. Sinop açıklarında bir tekne alabora oldu. Kaybolan iki polis memurundan birinin cansız

0: bedenine ulaşıldı. Diğer polisi arama çalışmaları sürüyor. Ülkede bugün de hava yağışlı, İstanbul ara ara sağanak yağışlı 21, Ankara çok bulutlu 17, İzmir sağanak yağışlı 25, Bursa rüzgarlı 21, Antalya sağanak yağışlı 28 derece.
1: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: A milli takım Uluslar A Ligi'nde Belçika'ya konuk olacağı 1. grup 3. maçının hazırlıklarını bugünkü antrenmanla tamamlayacak. Yarınki karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Milliler Fransa'ya 1-0, İtalya'ya ise 4-1 yenilmişti. Konyaspor'la Filistin milli takımı dostluk maçında karşı karşıya geldi. Anlamlı mesajların verildiği karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı. Arda Güler ayın futbolcusu seçildi. İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen 21 yaşındaki milli futbolcu takımında Eylül ayının en başarılı oyuncusu oldu. Beşiktaş 13 yıl aradan sonra döndüğü Euroleague'de ilk galibiyetini aldı. Siyah beyazlılar Maccabi Tel Aviv'i 109-93 mağlup etti.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Konya-Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreleri arasında ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ile 42. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Yeni ay başladı. Yeni ayla birlikte dijital platformların Ekim takvimi de yavaş yavaş açıklanmaya ya da erişime açılmaya başlıyor. İlk günlerin dikkat çeken yapımlarından biri bir uyarlama. East of Eden, John Steinbeck'in klasik romanından gelen aile, kardeşlik, kıskançlık ve kuşaklar arası çatışma hikayesi. Bugün izleyiciyle buluşuyor. Bir başka platformda da müthiş bir yapım, bir hukuk draması var. War bugün erişime açılıyor. İngiliz hukuk tarihinin en büyük boşanma davası olarak nitelendirilen olayları konu alıyor. Dizi güç ve hırs savaşlarını merkezine alıyor. Kaçırmayalım ve yarın motor sporları merakları için Schumacher 94 The Birth of a Legend geliyor. Neden 94'ü Türkçe okuyorum bilmiyorum. Belgesel Michael Schumacher'in Formula 1 tarihindeki yükselişinin kritik dönemlerinden birine odaklanıyor. Belki izleme listeniz

0: Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
2: Balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
3: Ben Danilo Zarna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
4: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkon'un adı.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da orijinal parça güvencesi var. İyi ki bende Skoda var.
1: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı. Her güzele
2: bir Mindus. Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota Plazalarda ve Toyota.com.tr'de.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
2: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max sizin için seçti.

Sinema haberiyle devam edelim. Dün açıklanan sıcak bir gelişme, bir haber var. Jennifer Lawrence'ın sıradaki projelerinden biri belli olduğu The Float. Film, korku sinemasından son dönemde adından söz ettiren yönetmen Zach Cragger'ın yeni bilim kurgu gerilim projesi. Hikayenin ayrıntıları henüz netleşmiş değil. Daha doğrusu net ama gizli tutuyorlar. Fakat başrolde Jennifer Lawrence'ın yer aldığını biliyoruz. Dün açıkladılar. Lawrence'ı Paris'te bir markanın defilesinin ön sırasında da gördük geçtiğimiz günlerde. Paris Serenay Sarıkaya'yı şu an dünyaya tanıtıyor. Farkında mısınız bilmiyorum. Önce yüzü olduğu bir markanın defilesinde podyumda izleyenleri, basını, herkesi kendine hayran bıraktı. Ben de bayıldım doğrusu. Sonra tam tersi bir imajla başka bir Fransız markasının defilesini ön sıradan izlemeye gitti. Basın Serenay Sarıkaya'nın fotoğraflarını çekmek için birbirine

Havalar serinledikçe serinliyor, hastalıklar arttıkça artıyor diye anlıyoruz acillerden ve okula gelen ve gelmeyen öğrenci sayısından. Bağışıklık sistemimizi güçlendirmeye çalıştığımız bir dönemdeyiz. İmmün sistemini kuvvetlendirmek için neler yapabileceğimizi hatırlatacağım. Yine bağışıklık sisteminin zenginleşmesi için A, C, E vitamini, selenyum, magnezyum, çinko alınmalıdır. Çinko çok önemli, doktorunuza danışmadan yapmayın tabii bu işleri. Kış aylarında D vitamininin en zengin kaynağından, güneşten mahrum kalıyoruz. Siz hiç hoşlanmıyorsunuz, ben gayet memnunum. D vitaminimi alırım, hayatıma devam ederim. Bu sebeple güneşi gördüğünüz an evet dışarı çıkın, yürüyüş yapın eğer uygunsa. Ama takviye kullanmakta da fayda var, uzmana danışarak tabii. Uzmanlar kış aylarında çay ya da kahveye nazaran en fazla kuşburnu çayını tavsiye ediyor. Günde bir porsiyon probiyotik ürün tüketmek de, yani süt, yoğurt, kefir gibi ya da tabletleri kullanmak da bağışıklık sisteminin desteklenmesine katkı sağlıyormuş. Benden söylemiştim.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Kürt mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Enerji AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Çay Simit Bahçıvan. Kaşık kaşık bahçıvan. Ekmek arası salata üstü.

0: 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz.
4: Evcil hayvanlara dair her şey Pet Zoo Eurasia Fuarı'nda. 7 ile 10 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde buluşalım. Biletler Bilet X'de.
5: Digibox'tan e-ticaret.

0: efsane Kasım fırsatı. 50.000 TL kargo desteği ve artı 1 yıl lisans hediye. Aylık 3.833 TL'den başlayan fiyatlarla Digimax'la hemen başlayın. Siz de kazanın. Digimax.
1: 28 Eylül 5 Ekim tarihleri arasında 3. nesil Core 7 işlemcili 8'e 512 GB Asus VivoBook 15 Notebook 33.999 liraya, Samsung Galaxy Tab A11 4'e 60

0: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
1: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.

2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

olmasın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Craftlike kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira para af para hediye. Üstelik para af paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para af para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: İkinci el araçlar %20'den başlayan peşin

Yepyeni bir aya başladık. Bayılıyorum bu aylara. 1 Ekim 2026 Perşembe bugün. Ekim demek film ekimi demek. Ekim demek İstanbul Tiyatro Festivali demek. Bugün onlardan bahsedemedim. Gerçekten bir anda sürenin nasıl geçtiğini anlamadım. Kendi sosyal medya hesaplarımda anlatıyorum. Ama yarın da her iki festivalden de önerilerimi paylaşacağım. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Ben Öykü Güler Sönmez. Kuvvetli yağış ve serin hava etkisini sürdürmeye devam ediyor yurt genelinde. Eğer hala dışarı çıkmadıysanız farkındasınızdır. Montsuz ve şemsiyesiz çıkmamakta fayda var. Harika bir gün olsun. Yarın sabah görüşeceğiz. Hadi hoşçakalın.

0: sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Sıcak gelişmelerle başlıyoruz. NTV Haber Portalı'ndan aktaralım. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltında sabah saatlerinde yapılan operasyonla Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı. Seçer'in evinde arama yapılıyor. Aynı operasyon kapsamında Yenişehir ve Mezitli Belediye Başkanları da gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı 59. Fon soruşturmasında da iki tutuklama var. Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özer ve Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarp Yener tutuklandı. Tutuklu sayısı 58 oldu. Hürriyet'in manşeti bugün 1000 kat artışı o başkana sorduk. Ayrıntı şöyle, fon soruşturmasını yürüten savcılık eski SPK Başkanı Gönül'ü şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı. Gönül ifadeye gitmeden önce Hürriyet'in bir hissedeki 1000 kat artış SPK'nın gözünden kaçabilir mi sorusuna yanıt verdi. Halk teveccüh eder de bir hisseye yığılma olursa onu hemen manipülasyon olarak sınıflandıramayız. Soruşturup delillendirmemiz gerekir. Ortalama 3-4 aylık bir süreç alır ifadesini kullandı. Özgür Özel'den fon skandalı açıklaması, asrın soygununun maliyeti 90 milyar dolar. 10 Haber'in manşeti, ayrıntısını aktaralım. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon skandalının maliyeti için borsadaki kayıp şu an 3,5 trilyon lira, tasfiye edilen 131 fonda kalan para 800 milyar lira, yani bu soygunun ekonomiye maliyeti 90 milyar dolar dedi. Milliyet'in manşetine geçelim şimdi de, istifa dilekçesiz başkan. Futbolda MHK'ya uzanan temiz eller operasyonu ilginç bir hale aldı. Türkiye Futbol Federasyonu MHK'yı göreve getirirken 8 üyeden istifa mektubu aldı. Sadece Başkan Gündoğdu taahhütte bulunmadı. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu'nun eli kolu bağlı, Gündoğdu ancak kendisi isterse ayrılabilecek. Yasama yılı bugün başlıyor. Bir başka başlık ilk sayfadan, Türkiye Büyük Millet Meclisi 1,5 aylık aranın ardından bugün yeni yasama yılına başlayacak. Saat 14'te özel gündemde toplanacak genel kurulda Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekillerine hitap edecek. Habertürk'ün manşeti önemli, benzin ve LPG'de yeni dönem. Benzinde uygulanan Eşel Mobil, resmi gazetede yayınlanan kararla motorindeki gibi kademeli sisteme alındı. ÖTV düzenlemesi nedeniyle bugünden itibaren benzinin pompa fiyatında yaklaşık 4 lira 15 kuruş artış bekleniyor. Sabahın manşetine bakalım, VIP Yakup rüşveti anlattı, İmamoğlu sus pus oldu. İmamoğlu suç örgütü davasına Yakup Öner'in 50 milyon dolarlık rüşvet itirafları damga vurdu. Danışmanının her şeyi biliyordu dediği İmamoğlu kendini savunamadı deniliyor detaylarda. Sözcünün manşeti bugün, Sayan muhalif olsa Silivri'deydi. AK Partili Fatma Betül Sayan Kaya'nın bir hisseden aldığı 2,2 milyarı hazineye iade edip soruşturmadan kurtulma planı Adalet Partisi'ne göre mi işleyecek endişesi doğurdu. Real Madrid'de Arda Güler rüzgarı, en son haberden bu başlıkta. Real Madrid formasını giyen milli futbolcumuz Arda Güler, İspanyol devinde Eylül ayının en başarılı oyuncusu seçildi.
1: Basın turu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: Konya-Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreleri arasında ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ile 42. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize günaydın. Evet, artık Eylül defteri kapandı. Yepyeni bir sayfa açtık bu sabah itibariyle. 1 Ekim 2026 Perşembe günündeyiz. Haftanın 4. günü. Ekim ayı hepimize mutluluk, huzur ve bereket getirsin. Evet, bugün aynı zamanda Dünya Yaşlılar Günü. Hem de Dünya Kahve Günü. İki konumuz var. Bu konuyla ilgili konuşacağız sizlerle. Ben Arzu Kaya, iki saat boyunca sizlerleyim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Günaydın Türkiye.

0: Haberler. Takım tezgahları ve üretim teknolojileri sektörünün en kapsamlı buluşmalarından MagTech Avrasya Fuarı, 1000'den fazla firma ve 30 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getiriyor. Üretimin geleceğini şekillendiren makine, ekipman ve dijital üretim teknolojilerini keşfetmek için MagTech Avrasya Fuarı 28 Eylül 3 Ekim tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
3: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir yatsan.
4: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
5: Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Artline Ankastre Set. Ferre artisi var.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
8: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
1: Çay makinesi deyince vatan.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai...

ticarette erken efsane Kasım fırsatı. 50.000 TL kargo desteği ve artı 1 yıl lisans hediye. Aylık 3.833 TL'den başlayan fiyatlarla Digimax'ta hemen başlayın. Siz de kazanın. Digimax.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Radyo'dasınız. Evet, bugün 1 Ekim Uluslararası Kahve Günü. Her perşembe tarçınlı kahve içme ritüelimize denk gelmesi de pek bir hoş oldu. Peki nasıl içiyorsunuz kahveyi ya da hangi kahveyi tercih ediyorsunuz? Türk kahvesi mi, filtre kahve mi? Ben Türk kahvesinden vazgeçemiyorum. İnanılmaz keyif veriyor. Hadi siz de söyleyin, hangi kahveyi seviyorsunuz? Mesajlarınızla eşlik edebilirsiniz. 0533 781 74 74 WhatsApp'a. Ve konuğumuz Linet, meğerse.

Evet, bugün 1 Ekim Dünya Kahve Günü dedik ama sadece kahve günü değil, Uluslararası Dünya Yaşlılar Günü aynı zamanda. Bugünün anlamı sadece yaş almış insanları hatırlamak değil, onların hayatımıza kattığı deneyimi, emeği, sevgiyi ve biriktirdikleri hikayeleri hatırlamak. Bir insanın yaşı ilerledikçe ihtiyaçları değişebilir ama temel ihtiyaç hiç değişmez. Değer görmek, hatırlanmak ve hayatın içinde olduğunu hissetmek. Hadi bugün çok sevdiğimiz büyüklerimizi arayalım. Onlara nasılsın diyelim. Onlara verdiğimiz değeri gösterelim. Bu anneniz, babanız, anneanneniz, babaanneniz, nineniz, kimse. Onları arayın ve hatır sorun. İnanın bana, onlar için en büyük hediye sizin sesinizi duymak olacak. Bazı şeylerin telafisi olmuyor. Bir telefon, bir ziyaret, birlikte içilen bir kahvenin değeri bazen yıllar sonra çok daha iyi anlaşılıyor. Ben rahmetli anneciğimle kahve içmeyi ve kahve içerken sohbet etmeyi çok severdim. Ondan çok şey öğrendim. Ve her geçen yıl onunla kahve içmeyi o kadar özlüyorum ki bu özlemi size tarif etmem mümkün değil. Bu yüzden eğer anneniz, babanız, büyükleriniz hala yanınızdaysa onların değerini bilin ve lütfen onları ziyaret etmeyi ihmal etmeyin. Pop'un kralı Kral Pop Radyo burası. En sevdiğiniz şarkılarla devam ediyoruz. Poezi onlardan biri. Uyuyamadın, değil mi?

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Sabiyalı olacağım.
2: Ben dijital arkeolog.
3: Ben iklim mühendisi olacağım.
4: Çocuklar.

0: fiyatlandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Boş kar servis, boş kar servis, iyi ki varsın yanımda.
2: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
3: Digibox'tan e-ticarette erken efsane Kasım fırsatı. 50.000 TL kargo desteği ve artı 1 yıl lisans hediye. Aylık 3.833 TL'den başlayan fiyatlarla Digibox'ta hemen başlayın. Siz de kazanın. Digibox.

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akü bir numara.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Onlar Auto Expertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Auto
1: Expertiz. Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: 28 Eylül, 5 Ekim tarihleri arasında Delon

0: aroma, IH3250, filtre kahve makinesi 3299 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister,
2: ister sağlığın için Anadolu Sigorta sağlık sigortası var, kaybetmek yok.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto Ekspertiz.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da dinleyicilerimizden gelen mesajları şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum. Melis yazmış, kahvemi sabah evden çıkmadan içiyorum ama asıl sevdiğim kahve hafta sonu acelem yokken içtiğim kahve. Çok daha keyif veriyor. Haklısın Melis. Oğuz yazmış, ben Türk kahvesinden vazgeçmem. Şekersiz içerim ama yanında mutlaka bir tatlı olmalı. Ben maalesef şekerli içiyorum ve yanında tatlı bir şeyler de yiyorum. Ne anlamı var şekerli kahvenin diyeceksin. Ama bir türlü kurtulamadım şekerden. Öyle keyif alıyorum, ne yapayım?

Samsun'dan Ece yazmış. Benim için kahve biraz terapi gibi. Kimseyle konuşmadan, telefon elimde olmadan sadece kahvemi içtiğim 10 dakika var. Bugün o 10 dakikayı kendime ayıracağım ve ne yapacağım biliyor musun Arzu? Anneannemi arayacağım. Senin yaptığın anonstan sonra anneannemi ne kadar çok özlediğimi ve ihmal ettiğimi anladım. Kesinlikle aramalısın ve hatta aramakla kalmayıp onun

Zuka'ya ile birlikteliğiniz devam ediyor. Evet, bugün yepyeni bir aya başladık. 1 Ekim. Yani yılın son çeyreğindeyiz. Hepimiz için güzel haberler alacağımız, bol para kazanacağımız, sağlık dolu bir ay olsun. Bu arada biliyorsunuz değil mi? Ekim biraz sürprizli bir ay olacak. Sabah başka, öğlen başka, akşam başka hava şartlarıyla karşılaşacağız. Özellikle İstanbul'da dışarı çıkarken lütfen çok dikkatli olun. Sabah üzerinizde bir şeyler olsun. Öğlen hava ısınabilir, akşama doğru serinleyebilir. Yani uzun lafın kısası, tam manasıyla hastalık havası. Bu yüzden yanınızda ince bir ceket bulundurmayı ihmal etmeyin.

simit bahçıvan, kaşık kaşık bahçıvan, ekmek arası salata üstü, karpuz yanı bahçıvan, domates kıyma bahçıvan, üzüm kaju bahçıvan, ana öğünde ara öğünde, gecenin üçünde.

0: 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Yamanlar Auto Expertise'de aracınız emin ellerde.

0: paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Artline Ancastre Set. Ferre artisi var.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Evcil hayvanlara dair her şey Pet Zoo Eurasia Fuarı'nda. 7 ile 10 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde buluşalım. Biletler Biletix'te.
2: Standart vadeli, ileri vadeli ve kademeli.

Klip izlemeyi sever misiniz? O zaman size güzel bir haberim var. Berkay 7. stüdyo albümü Kavi'nin dijital müzik platformları ve radyolarda en çok dinlenen şarkısı Hata Benim'i kliplendirdi. Murat Joker yönetmenliğinde çekilen klipte Berkay'a dizi ve sinema oyuncusu Aslı Turan'la eşlik etti. Klip gerçekten çok güzel. Ben bu haberleri sizinle kralmüzik.com.tr üzerinden paylaşıyorum. Daha birçok haber var. Hatta haberlerin yanı sıra biliyorsunuz Türkiye'nin en çok sevdiği ve dinlediği 20 şarkıyı görebiliyor ve dinleyebiliyorsunuz. Frekanslarımızı, uyandırma servisini, bunları mutlaka görün. Uyandırma servisi çok iyi. Uyandırma servisini mesela size kısaca anlatayım. Uygulamadan uyandırma servisi bölümüne giriyorsunuz. Sağ alt köşede bulunan artı butonuna basıp saat giriyorsunuz. Hangi saatte uyanmak istiyorsanız o saati yazıyorsunuz. Ve Kral Pop'un o şahane şarkılarıyla uyanıyorsunuz. Ben her sabah bunu yapıyorum. İnanın çok keyifle uyanıyorum. Tavsiye ederim. Evet, Pop'un Kralı Kral Pop Radyo'da şimdi konuğumuz yine sizlerden en çok istek alanlardan biri. Burak Bulut. Ah be Manolya.

Radyo'dasınız. Keyifli şarkılarla devam ediyoruz. Bu arada sonbahar mevsiminin en merak edilen dönemi olan pastırma sıcakları için tarihler netleşmeye başladı. Biliyorum merakla bekliyorsunuz. Bu meteorolojik olay ne zamana denk gelecek? Hemen söyleyeyim, pastırma sıcakları 15 Ekim 15 Kasım tarihleri arasında etkili olacak. Gündüz sıcaklıkları artacak, geceleri serin olacak. Yüksek basınç sistemi nedeniyle sis ve pus oluşabilir 15 Ekim 15 Kasım tarihleri arasında. Ve soruyorsunuz, yazlıkları kaldıralım mı? Ben kaldırmaya başladım. Her gün bir şey toparlıyorum. Siz de öyle yapın. Artık kaldırın. Şort giyilmez, askılı giyilmez. Tişört, üstüne mutlaka bir hırka, bir ceket almalısınız. Yani artık yazlıklara veda edebiliriz. Evet, şimdi yine çok sevdiğimiz bir isim konuğumuz Mebrure. Değilim Pop'un kralında.

0: Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Ben Danilo Zana. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre'nin Ferre artisi var.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
3: Ekspertiz. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Her güzele bir Mendus. Mendus, gıda takviyesi ve dermo

Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler:

0: Alyanslı olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya'dan Gitme Vakti geldi. Evet, bugün 1 Ekim. Hem Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladık, hem de Dünya Kahve Günü'nü kutladık. Bugün ne yapın biliyor musunuz? Çalışanlar işten çıktıktan sonra uzun süredir görmediğiniz bir büyüğünüze gidin, ziyaret edin. Onunla karşılıklı bir kahve için. Hem onu hatırladığınızı, ona ne kadar değer verdiğinizi göstermiş olur, hem de onunla kahve içmenin kıymetini bir kez daha hatırlamış olursunuz. Unutmayın, hayat paylaştıkça, kahve sohbet ettikçe, hatıralarsa hatırlandıkça güzelleşiyor. Ben Arzu Kaya, yarın 9'da mikrofonumdayım. Mutluluk ve sağlık sizinle olsun. Hoşça kalın.

0: 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

Atılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Pusu.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai.

0: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz.
3: Berkay Türkiye turnesi kapsamında şehrine geliyor. 6 Ekim Bursa Kültür Park Açık Hava. 25 Ekim Kocaeli Derince Gösteri Merkezi.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bugün bir ev seçerken sadece metrekaresine, manzarasına ya da konumuna bakmak yeterli mi? Peki ya o evin enerjisi? Güneşten kendi elektriğini üreten, ürettiği enerjiyi ihtiyaç duyduğunuz an için depolayan, aracınızı evinizde şarj eden, ısıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyacınızı karşılayan, beyaz eşyalarıyla birlikte çalışan CV enerji çözümleriyle donatılmış solar akıllı bir ev düşünün. Üstelik tüm enerji sistemini tek bir uygulamada takip ediyor ve yönetebiliyorsunuz. Daha düşük enerji gideri, daha akıllı ve daha bağımsız bir yaşam. Geleceğin enerjisini, konforunu ve teknolojisini bugünden hayatınıza taşıyın ve ev seçerken artık şunu da sorun. Bu ev kendi enerjisini üretiyor mu? CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
2: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: spor haberlerini sunar.
1: A milli takım Uluslar A Ligi'nde Belçika'ya konuk olacağı 1. grup 3. maçının hazırlıklarını bugünkü antrenmanla tamamlayacak. Yarınki karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Milliler Fransa'ya 1-0, İtalya'ya ise 4-1 yenilmişti. Konyaspor'la Filistin milli takımı dostluk maçında karşı karşıya geldi. Anlamlı mesajların verildiği karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı. Arda Güler, ayın futbolcusu seçildi. İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen 21 yaşındaki milli futbolcu takımında Eylül ayının en başarılı oyuncusu oldu. Beşiktaş 13 yıl aradan sonra döndüğü Euroleague'de ilk galibiyetini aldı. Siyah beyazlılar Maccabi Tel Aviv'i 109-93 mağlup etti.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Konya-Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreleri arasında ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ile 42. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın tabii arkamdan çok.

Reklam. Akbank'ta harçlığını katlamalı kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'lı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.

0: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir yatsan. Umran Oto
2: Ekspertiz. Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot.

0: Pop Haber.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 1 Ekim Perşembe, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Yeni yasama yılı bugün başlıyor. Meclis Genel Kurulu saat 14'te toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama yılının açılışında milletvekillerine seslenecek. Mersin'de yolsuzluk soruşturması kapsamında 3 belediyeye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında olduğu 59 kişi gözaltına alındı. Fon soruşturmasında yeni tutuklamalar var. Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener'le birlikte 5 şüpheli daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 61 oldu. MİT, Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Ömer El Hatip'i yakaladı. Kırmızı bültenle aranan Ömer El Hatip, deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalandı ve Türkiye'ye getirildi. Akaryakıtta Eşel Mobil sistemi sona erdi. Eski sisteme dönüşle birlikte benzinin litre fiyatında 12,47 liralık fiyat artışı öngörülüyordu. Kademeli ÖTV uygulamasına geçilmesiyle artış pompaya 4,27 lira olarak yansıyacak. Milli teknoloji hamlesi vizyonuyla düzenlenen Teknofest Güneydoğu Şanlıurfa'da kapılarını açtı. Çevre illerden gelen yüzlerce teknoloji tutkunu festival alanına akın etti. GAP Havalimanı'nda düzenlenen festival 4 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Ülkede yağışlı hava devam ediyor. Bugün İstanbul ara ara sağanak yağışlı 21, Ankara çok bulutlu 17, İzmir sağanak yağışlı 25, Bursa rüzgarlı 21, Antalya sağanak yağışlı 28 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: Spor haberlerini sunar.
1: A milli takım Uluslar A Ligi'nde Belçika'ya konuk olacağı 1. grup 3. maçının hazırlıklarını bugünkü antrenmanla tamamlayacak. Yarınki karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Konya Spor'la Filistin milli takımı dostluk maçında karşı karşıya geldi. Anlamlı mesajların verildiği karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı. Arda Güler ayın futbolcusu seçildi. İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen 21 yaşındaki milli futbolcu takımında Eylül ayının en başarılı oyuncusu oldu. Anadolu Efes Euroleague 3. hafta maçında Sırbistan temsilcisi Kızıl Yıldız'la deplasmanda karşı karşıya geliyor. Maçın başlama saati 21.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Merhaba, selamlar, sevgiler herkese. Ben Mert Rusçuklu. Kral Pop'ta beraberiz. Aramızda şunu yapanlar var mı? Birisi aklınıza gelir. Dur bir arayayım dersin. Sonra şimdi işi vardır. Yok yok, akşam arayayım. Yarın konuşuruz. Derken aramayı unutursun. Halbuki karşı tarafın da o anda bir sese ihtiyacı olabilir. Bunu hiç düşünmüyoruz. Her aramanın uzun sürmesi gerekmiyor. Nasılsın? Aklıma geldi. 2 dakika. Bitti. Yani 2 dakika ayıramıyor muyuz? Ayırabiliriz. Nereye ayırıyoruz dakikalarımızı, saatlerimizi? Bir sevdiğimize 2 dakika mı ayıramayacağız? Bitti, bu kadar. Bazen insan ilişkilerini çok büyük şeylerle ayakta tutmamız gerektiğini düşünüyoruz. Büyük hediyeler, büyük sözler. Halbuki çoğu ilişki küçük temaslarla yaşanıyor. Bir mesaj, bir telefon. Ne yapıyorsun? Aklıma geldi. Sebepsiz yere.

haberler. Takım tezgahları ve üretim teknolojileri sektörünün en kapsamlı buluşmalarından MagTech Avrasya Fuarı, binden fazla firma ve 30 bini aşkın

0: sektör profesyonelini bir araya getiriyor. Üretimin geleceğini şekillendiren makine, ekipman ve dijital üretim teknolojilerini keşfetmek için MAKTEK Avrasya Fuarı 28 Eylül 3 Ekim tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

Şu an evinde bizleri takip eden, dinleyen dinleyicilerimize sormak isterim. Her evin klasik bir sorusu vardır. Bizim evimde var. Mesela kumanda nerede? Aman yarabbim. O kumanda nerede sorusu hep sorulur ve hep sessizlik vardır sonunda. En son kim kullandı? Kimse. Genelde ne olduğunu biliriz tabii. Oğlumuz atlayıp zıplarken bir yerlere kaçmıştır o kumanda. Koltuğun arasına, arkasına ya da herhangi bir oyuncak kutusunun içine. İlginç ama değil mi? Evde bazı şeyleri kimse kullanmıyor ama sürekli yer değiştirir. Şarj aletleri mesela, makaslar, anahtarlar, kumandalar. Sonra küçük bir aile soruşturması başlar. Aslında bunun çok basit bir nedeni vardır. Her gün yaptığımız küçük işleri otomatik yaptığımız için onları kaybediyoruz. O yüzden o eşyaları nereye bıraktığımızı özel olarak aklımızda tutmuyoruz. Otomatik. Çözümü de basittir aslında. Bazı şeylerin evde tek bir yeri olsun denir. O tek yerde her şey buluşur. Aile huzuru için gerekli bence. Her şeyin evde bir adresi olması gerekiyor. Mesela kumandanın hep aynı yerde durması aile huzurunun büyük

0: programa başlarken demiştim ki hayatın bir köşesinde beni düşünen de birileri var. Bak bugün ansızın aklına gelmişim, beni aramış. Belirtebiliyorsanız ne mutlu demiştik. Gerçekten merak ettiğini bir insanı nasıl anlıyorsunuz? Bir düşünün bakalım, nasılsın, iyiyim, güzel. Bir de şöyle bir sohbet vardır. Sohbet başlar. Nasılsın, iyiyim, emin misin? İşte ikinci soruda bir şeyler değişiyor. Nasılsın? Bazen selamlaşma. İkincisi gerçekten merak. Benim için önemlisin. Bunun cevabını ver. Hepimizin hayatında bunu yapan bir kişi, kaç kişi vardır muhakkak. Sizde de vardır. Yoksa üzüldüm sizin adınıza. Sesinizden anlayanlar, yüzünüzden anlayanlar, iyiyim deyip geçmenize izin vermeyenler yok mu? Vardır illaki. Bir düşünün bakalım. Bence çok kıymetli insanlar onlar. Bazen bir şey anlatmaya niyetimiz yoktur ama birinin onu sormasına ihtiyacımız vardır. Sorduğu an itibariyle çözülürüz. Bugün siz de birine nasılsın diyecekseniz eğer cevabı da dinleyin. Çünkü bu sorular üstünkörü sorular değil. Bazıları gerçekten kalpten geliyor.
1: Meğer soğuk değilmiş ellerin, yok avuçlarımda. Meğerse gözlerinin perdesisin bakışlarımda. Meğerse onca zaman yüreğimi saran duman. Sen

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.

0: ama sen de.
1: En son ne zaman kıyafet alışverişine çıktınız? Ben yakın zamanda çıktım çünkü sezon değişimi malum, siz de belki gitmişsinizdir. Ama genellikle en rahat kıyafetimle alışverişe giderim, kıyafet alışverişine. Çünkü en rahatı olduğu için benim için referans oluşturur. Dolapta yeni tişörtler var, yeni eşofmanlar, pantolonlar. Ama illaki o eski tişörtü giymeyi tercih ederim. Bazen yakası gitmiştir, rengi kaçmıştır ama rahat gelir. Çünkü rahat deriz, değil mi? Rahatlık sadece kumaşla ilgili değil, tanıdık olması da insana rahatlık veriyor. O kıyafeti biliyor sanki beden, nasıl duracağını biliyor. Bu yüzden bazı şeylerin yenisi daha güzel oluyor ama eskisi daha bizim oluyor. Yenilemek zorunda da değiliz zaten her şey ama kıyafet işte gerekiyor. Artık kimseye güzel görünmek zorunda değilim dediğiniz anlarda kullandığınız kıyafetleri bir düşünün. O kıyafetlerin sizde ne anıları var?

bir iş, bir mesaj, bir şey daha. Akşam olur bir anda. Ben kimi arayacaktım? Oluyor mu size de? Aslında niyetimiz kötü değil, gerçekten sonranın saati yok. O yüzden önemliyse küçük bir şey yapmak lazım, bir hatırlatıcı koyun. Neyse artık asistanlar var da, şu yapay zeka asistanlar işi biraz daha kolay kılmaya başladı. Hafızaya kızmak kolay ama gün içinde beynimizin taşıdığı şeyler de o yük hiç az değil, azımsanacak yük de değil. Sonra ararım yerine saat vermek daha iyidir denir. Tabii karşınızdaki o saate uyacak mı? Orası da ayrı konu. Niyet güzel ama saat verilince plan oluyor.

Selamlar, sevgiler herkese. Kral Pop burası. Ben Mert Rusçuklu. Bugün yayına başlamadan önce telefon üstüne telefon, başım ağrıdı. Siz de belki yaşamışsınızdır ya da yaşıyorsunuzdur böyle. Bazen arayanlar peş peşe arar, bazen mesajlar peş peşe gelir ve nefes aldırmaz. Telefon gelir, o an müsait değilsindir. Ben seni sonra arayayım dersin, sonra hayat başlar.

0: da bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
1: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul Finans Merkezi'nde.

Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.

Şu an hangi şehirdesiniz? Şehrin ruhunu yaşıyor musunuz? Ya da bulunduğunuz mahallenin, sokağın ruhunu yaşıyor musunuz? Yansıtıyor musunuz? İş yerlerinde de öyledir. Kurumsal imaj dediğiniz, kurumsal imajı taşıyabilir mi çalışan? Taşıması gerekir. Bu çok basit örneklerle bile açıklanabiliyor aslında. Bir ortamda herkes telefonuna bakınca, örneğin siz de bakıyor musunuz? Değil mi? Masada 4 kişi var, biri telefonunu çıkarıyor, 2 dakika sonra ikincisi, sonra üçüncüsü, bir bakmışsın herkes ekranda. Siz de telefonu elinize almışsınız. Aslında insan çevresindeki davranışlara uyum sağlıyor bunun sebebi. Hadi şimdi herkes telefona baksın demiyor kimse ama tersi de mümkün. Biri telefonu cebine koyup gerçekten sohbete döndüğünde ortam değişebiliyor. Belki bazen masadaki havayı değiştirmek için de herkes uyarmak gerekmez. Telefonu ilk bırakan kişi olmak yeter bence. Değil mi? Sohbet başka türlü akmıyor. Herkes telefona gömülünce telefondaki hikayeler sohbet konusu olmaya başlıyor.

İlginç bir araştırma çıktı karşıma. Şehir nezaketi diye. Bu şehir nezaketi global çapta değerlendirilmiş. İşte bunların başına New York geliyor mesela. İnsanlar birbirinin kapısını açıyor mu diye değerlendirmişler. Genellikle açıyorlarmış. Bu güzel. Kapıdan geçeceksin. Öndeki kişi seni görüyor. Kapıyı iki saniye daha tutuyor. Ki hızlı yaşayan bir şehir. İstanbul gibi. Ve teşekkür ediyorsun. Bitti, birbirini tanımıyorsun ama küçük bir nezaket yaşanıyor. Bu etki şehir nezaketi diye geçmiş. Ve şehir hayatını yaşanır yapan şeylerden biri diye örnek gösteriliyor. Asansörde beklemek, yol vermek, düşen şeyi uzatmak, işte sırada yaşlı birine öncelik vermek. Hiçbiri kahramanlık değil ama gün içinde sürekli birbirimizin hayatına dokunduğumuz anlar bunlar. Birkaç saniyeyi güzel bırakmak, güzel kılmak. Bu tarz araştırmalar genelde bilinçli yapılır. Çünkü şehir hayatının daha yaşanılabilir olması için bu kurallara ihtiyacımız var. Bunlar yazılmamış kurallar. Bu yazılmamış kurallar nezaketi beraberine getiriyor. Dünyayı tek başımıza değiştiremeyiz ama geçtiğimiz kapıyı arkamızdakinin yüzüne kapatmayarak daha yaşanılabilir hale getirebiliyoruz.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Her güzele bir Mindus.
5: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
6: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye.

oturuyorsunuz, bir kahve içelim mi diyorsun, oturuyorsun. Bir anda bir saat geçmiş, sonra düşünüyorsun iyi ki denk gelmişiz. İşte böyle küçük tesadüfleri çok seviyorum. Ve iyi ki denk gelmişiz değil mi? Hayatın bazı güzel anlarının takvimde yeri olmuyor, davetiyesi olmuyor, rezervasyonu olmuyor. Bir anda gerçekleşiyor. Bu yüzden belki de her dakikayı planlamak yorucu geliyordur bize. Ki ben bunu söyleyen benim, plansız yaşayamayanlardan biriyim ona rağmen. Biraz boşluk bırakmak da güzel. Hayat bazen o boşluğa kendi sürprizini koyuyor. Aksi halde boşluk kalmayınca sürprizler de olmuyor hayatta. Yani bugün en başta sorduğum gibi sabahleyin yapmak istediğiniz planı gerçekleştiremediyseniz belki öğleden sonra, belki akşam saatlerinde. Hemen kötüye yormayın. Sizi başka yere götürüyordur belki hayat. Bazı güzel anlar programda yazmıyor. Yaşarken programı kendisi oluşturuyor. Güzel bir gün diliyorum. Ben Mert Rusçuklu, Kral Pop'ta beraberdik. Yarın öğleyin yeniden görüşmek üzere.

0: spor haberlerini sunar.
1: Spor. Amilli takım Uluslararası Ligi'nde Belçika'ya konuk olacağı 1. grup 3. maçının hazırlıklarını bugün tamamlıyor. Yarınki karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Milliler Fransa'ya 1-0, İtalya'da 4-1 mağlup olmuştu. Anadolu Efes Euroleague 3. hafta maçında Sırbistan'dan Kızıl Yıldız'la deplasmanda mücadele edecek. Maç saat 21'de başlayacak. Boks dünyasında yıllardır beklenen dövüş için geri sayım başladı. Anthony Joshua ve Tyson Fury 11 Ekim'deki maçları öncesinde yüz yüze geldi. Karşılaşma sonrası iki boksör de 100'er milyon sterlin kazanacak.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Konya-Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreleri arasında ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ile 42. kilometre

0: Dereleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Akbank'ta harçlığını katlamalık kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12 bin TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto
2: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
4: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.

0: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dopdolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
2: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
3: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.

0: yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto
2: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
4: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

Berkay Türkiye turnesi kapsamında şehrine geliyor. 6 Ekim Bursa Kültür Park Açık Hava. 25 Ekim Kocaeli Derince Gösteri Merkezi'nde.

0: Pop Haber.
1: 1 Ekim Perşembe gününden merhaba, Çağlar Demir Döker ben. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Bir son dakika gelişmesiyle başlıyoruz. Soma'da bir maden ocağından göçük haberi var. 2 işçinin kurtarıldığı bilgisi paylaşıldı. Mahsur kalan 5 işçi için de çalışmaların sürdüğü aktarıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 10 Ağustos'ta çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından başlayan tatil sona erdi ve yeni yasama yılı bugün başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milletvekillerine seslendi, devam eden fon soruşturmasına değindi. Erdoğan, kimsenin hakkını yedirmeden süratle çözüyoruz ifadelerini kullandı. Bu arada fon soruşturmasında yeni tutuklamalar da var. Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener'le birlikte 5 şüpheli daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 61'e yükseldi. İstanbul Ataşehir Belediyesi'nde dün CHP'li 6 belediye meclis üyesi AK Parti'ye katıldı. CHP ve Cumhur İttifakı arasındaki üye farkı CHP lehine 58 iken 12'ye indi. Mersin'de yolsuzluk soruşturması kapsamında 3 belediyeye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında olduğu 59 kişi gözaltına alındı. MİT Reyhanlı'da 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Ömer El Hatip'i yakaladı. Kırmızı bültenle aranan El Hatip, deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalandı, Türkiye'ye iade edildi. Narin Güren cinayetinde delilleri yok etmekle suçlanan tutuksuz 12 sanıkla 3 çocuğun yargılanmasına bugün devam edildi. Duruşma 27 Kasım'a ertelendi. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre

Ve hafta sonuna dek ülke geneli yağışlı. Yarın İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Ankara parçalı bulutlu 17, İzmir parçalı bulutlu 25, Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Antalya çok bulutlu 28 derece.

1 Ekim ve Perşembe günündeyiz. Yepyeni bir ay başladı. Tabii Ekim ayının ilk günü en başta hepimize sağlık dileğiyle. İyi güzel haberler aldığımız, mutlu huzurlu olduğumuz bir Ekim ayı temennim. Hem yeni bir günün öğleden sonrasındayız hem yepyeni bir ayı karşılamış olduk. Saat 16 itibariyle Demir Ali Çelik ben yayınımız başladı. Önümüzdeki 2 saatinizde de harika şarkıları paylaşmaya devam edeceğim. Özenle seçtiğimiz alternatiflerimiz var ve gündemde konu başlıklarımız. Ve şimdi Manifest Toz Pembe ile devam ediyoruz.

0: Yarın haberler. Takım tezgahları ve üretim teknolojileri sektörünün en kapsamlı buluşmalarından MagTech Avrasya Fuarı, binden fazla firma ve 30 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getiriyor. Üretimin geleceğini şekillendiren makine, ekipman ve dijital üretim teknolojilerini keşfetmek için MagTech Avrasya Fuarı 28 Eylül 3 Ekim tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbanklı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
2: Ben Danilo Zan. İşim geri çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Artline Ankastre Set. Ferre, artisi var.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Ekspertiz. Her güzele bir Mendus.
8: Mendus, gıda takviyesi ve dermokon.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzurlu ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzur
1: lazım. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

Yılın 274. günü 1 Ekim ve Perşembe günü açılış sonrası şarkıları özenle seçilip paylaşılmaya devam ediyor. Hava durumuyla ilgili hafta sonu özellikle batı bölgelerde yağışın yerini güneşli havaya bırakacağı öngörüsü tahminleri var. Tabii bu dönem aslında Eylül itibariyle hafta sonu planlamaları yaparken yağış olup olmayacağını yakından takip etmek oldukça önemli, özellikle açık hava etkinlikleri için. Şimdi enerjisi ve temposuyla sevdiğimiz Derya Uluğ yorumu Şımarık dinleyelim.

aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Tek reklam.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
3: Tatil budur hissi.
1: Tek reklam.

A milli futbol takımımız Uluslar Ligi'nde 6 karşılaşma oynayacak toplamda. İlk ikisi geride kaldı. İlk maçta Fransa'ya 1-0 mağlup olduk. İkinci mücadelede İtalya'ya 4-1'lik bir mağlubiyetimiz var. Şimdi önümüzde 2 deplasman var en yakın tarihli oynayacağımız mücadelelerde. İlki yarın akşam 21.45'te Belçika ile mücadele edeceğiz. Sonrasında ise 5 Ekim'de İtalya ile Bologna'da, İtalya'da karşılaşıyor olacağız. Grubun son iki karşılaşması da 12 ve 15 Kasım tarihlerinde oynanacak. Belçika ve Fransa ile mücadele edecek A milli futbol takımımız. Talihsiz kötü bir başlangıç oldu açıkçası ama hiçbir şey bitmiş değil. Önümüzde daha 4 karşılaşmamız var. Bu arada Orkun Kökçü sakatlığı nedeniyle A milli futbol takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı. Kral Pop Radyo'da şimdi Semih Cenk var.

0: yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç otosol.

0: otosor.com.tr.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Evcil hayvanlara dair her şey Petsu Eurasia Fuarı'nda. 7 ile 10 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde buluşalım. Biletler Biletix'te.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Her güzele bir Mindus.
5: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
6: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. PR Artline artısı var.

Hep konuştuğumuz konular aşırı sıcaklar ve mutlaka bir yansıması var bu aşırı sıcakların küresel olarak. O yansımalardan biri İsviçreli bilim insanları tarafından son 5 yılda etkili olan bu aşırı sıcaklar nedeniyle Alplerdeki buzulların hacminin %20 azaldığını, yani sadece bir yılda bazı bölgelerde buz kalınlığını 2,5 ila 4 metre azaldığını ortaya koyan paylaşımda bulundular. Küresel ısınmanın etkenlerinden biri olarak. Beraberinde Kopernikus okyanus durumu raporu da özellikle kutup sularındaki ısınmanın deniz buzlarını eriterek ekosistemleri dönüştürdüğünü bir kez daha ortaya koydu. Son yapılan değerlemelerle birlikte ortaya çıkan 1982 ve 2024 yılları arası değerlemesiyle her 10 yılda İspanya büyüklüğündeki buzul yok olacak öngörüsü var küresel ısınmanın etkeniyle. Tabii beraberinde canlıların da nedenli tehlikede olduğunu eklemekte gerek. Umalım yapılan çalışmalar, önlemler en kısa sürede doğanın ritmini ve dengesini bozmadan çözüme kavuşturulur.

Geçtiğimiz hafta sinema haftasıydı. Sinema salonlarındaki yoğunluk, doluluk ve beraberinde gişeye yansıması. Tabii bizim için şu anki tablo önemli çünkü en çok hangi filmi izledik? İkinci haftasında Resident Evil ülkemizde en çok izlenen filmlerde zirvede. İkinci sırada

Avengers Endgame geldi tekrar. Yeni eklenen sahnelerle 2019'da izleyiciyle buluşan Avengers Endgame en çok izlenenlerdi. İkinci sırada 9. haftasında Örümcek Adam yepyeni bir günde en çok izlenenlerdi 3. sırada. Bir hatırlattım çünkü yarın vizyona yeni filmler ekleniyor ve gişe rekabetine direkt etki edecek önemli yapımlar izleyiciyle buluşacak önemli oyuncu kadrosuyla. Tabii yarın detaylandıracağız. Şimdi Blok 3 ve Kayıp Kalp zamanı.

0: macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.
1: Dünya İstanbul'a demedi, sen tam merkezinde.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz.
4: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

Katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dopdolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakım, mekanik onarım parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: 28 Eylül 5 Ekim tarihleri arasında iPhone 16...

0: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
1: Evcil hayvanlara dair her şey Petzoo Eurasia Fuarı'nda. 7 ile 10 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde buluşalım. Biletler Bilet X'de.
2: Petrol ofisinin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max sizin için seçti.

Bir araştırma Avrupa İstatistik Ofisi verileriyle beklenmedik bir harcamayla karşılaştığınızda karşılayamadığını söyleyenlerle ilgili bir sıralama var karşımızda. %50.5 ile Yunanistan var. Ya ben bir anda karşıma çıkan bir ani giderle ilgili sürecin üstesinden gelemiyorum diyenlerde zirvede Yunanistan %50.5, ikinci sırada Letonya %43.5, üçte Bulgaristan var %42.5, Litvanya, Romanya, İspanya, Sırbistan diye sıralama aşağı doğru iniyor. Ülkemizde bu oran %25.1 olarak aktarılmış. En düşük, yani olası bir durumla karşılaştığımda üstesinden gelemem diyenlerde en düşük oran %15.3 ile Hollanda. Yani Hollanda'da %15.3'lük kesim böyle bir durumun üstesinden gelemem demiş. Diğerleri beni çok etkilemez, bu konuyu aşarım diye düşünmüş. 0533 781 74 74 Kral Pop Radyo WhatsApp hattımız. Bugünün mesajları için şu an itibariyle devredeyiz.

Kral Pop Radyo WhatsApp hattımıza gelen ilk mesaj Kaan'dan. Abi ben her gün hesaplamadığım beklenmedik harcamalarla karşılaşıyorum diye az önceki araştırmaya istinaden yazdığı mesajı. Evet, doğru söylüyorsun. Çok sürprizle karşılaşıyoruz. İzmir'den Burcu'nun mesajıyla devam edeyim. Merhaba. Kurulduğu günden beri dinliyorum sizi. Şarkıyı iş arkadaşlarım Kuzey, Yusuf, Mine ve Genç ailesine hediye ediyorum. Teşekkür ederiz Burcu Hanım. Sağ olun. Antalya'dan Damla, eşim Ekrem'in doğum günü bugün. Umarım mesaj ulaşır. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun, her şeyim. Damla mesajı gönderen, teşekkür ederiz. Ekrem'in doğum gününü biz de kutlayalım. Balıkesir'den Sedat, bu yaz Kral Pop otobüsüne yetiştim. Seneye de bekliyoruz. Şarkı iş arkadaşlarım Olcay'a ve aileme. Kolay gelsin ve teşekkür ederiz. Kral Pop Radyo'da Kıyamam, Sibel Can ve AP.

0: bıçaktan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
1: Akseslere 450 TL'ye varan çip para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Akses'ler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve opet.com.tr'de.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Ben Danilo Zana. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre. Ferre artisi var.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay

0: makinesi deyince vatan.
1: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: o. Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım. Her
2: güzele bir Mindus. Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto
4: Ekspertiz. Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
5: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
6: Boş kar servis, boş kar servis, iyi ki varsın.
7: Her marka araca bakım ve onarım.

0: arttırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

1 Ekim ve Perşembe günündeyiz. Yepyeni bir ayı karşıladık. Haftanın yorgunluğuyla başladığımız Perşembe akşamına doğru ilerliyoruz. Önümüzdeki saatlerde eve dönüş yolculuğunda trafikte olacak birçok dinleyicimiz var. İyi yolculuklar şimdiden ve trafikte olan herkese iyi yolculuklar. Bugün için özellikle öğle saatleri itibariyle birçok bölgede yoğun yağış, aralıklarla artacak yağış uyarıları vardı. Lütfen dikkatli olunuz. Ayrıca bugün için son kez iyi çalışmalar herkese. Yarın saat 16'da Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Demir Ali Çelik ben eşlik edeceğim. Bizi hafta sonuna hazırlayacak şarkılarla. Birazdan Bay J burada olacak. Hoşça kalın.

0: spor haberlerini sunar.
1: Milli takım Uluslararası Ligi'nde yarın oynayacağı Belçika maçı için son antrenmanını yaptı ve kafile Belçika'ya gitti. Millilerde sakatlıklar nedeniyle daralan kadroya iki takviye geldi. Ümit Milli Takım'dan Yusuf Akçiçek ve Emirhan İlkan kafileye dahil oldu. Uluslararası Ligi'ndeki Belçika-Türkiye maçı yarın saat 21.45'te. Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı kampından ayrılmasının ardından forma numarasını tanıdık bir isim aldı. 7 numaralı forma Galatasaraylı Rafael Leao'ya verildi. Anadolu Efes Euroleague 3. hafta maçında Sırbistan temsilcisi Kızıl Yıldız deplasmanına çıkıyor. Mücadele saat 21'de.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Konya-Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreleri arasında ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ile 42. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu

Yeni ay, Ekim 1. Hepinize şans getirsin, uğurlar getirsin. Burası Kral Pop Radyo. Bay J'nin 2026 Ekim ayının ilk ve bu tarihte sunacağı tek şovu başladı. Hoş geldiniz milletim. Nereden başlayayım diye düşündüm bugün. Yani gündem o kadar dolu ki mesela dün karımla kavga etti. Şu Instagram'da zort aletiyle şarkı söyleyen amcayı bana bir daha izletirsen ya sen ya ben bu evden gidiyoruz dedim. Bir tane de şey var, sinir oluyor. Kendi yazdığı saçma sapan şiirleri okuyan kadın onu yollayıp duruyor. Hey bakın, ben de aklıma gelen ilk kelimeleri sırayla yazıyor. Alın bu şiir demeyi biliyorum. Diyorum ki karıma bak. Diyorum ki karıma bak, sizden de yapanlar vardı. Cesaretlendirmeyin bu insanları. Yani biz iyiye, aydınlığa, medeniyete doğru yürümeye çalışırken bu karanlığınıza beni de gömmeyin. Biz burada ayın sonunu getirmeye çalışıyoruz. Kadın orada hava güzel, armut sivri. Aristo olsa derdi ki ne güzel, her şey limonata. Nasıl? Ayın sonu dedim, finansal durumumu soruyorsunuz. Bakın ben bir komedyenim. Komedi yapar. Yani bütün komedyenler para kazanmak için komedi yapar. Fakirizdir biz. Hiçbiri de dinleyicisini, izleyicisini sevmez. Ben değil, ben kendi evimde oturuyorum. Bu yüzden ılımlı duygularım var size karşı. O yanlışım. Yani öyle ölürüm sana şeklinde değil de ne bileyim, ne haber bir kahve içelim mi falan böyle diyebilecek kadar, evet. Sevmediğime bunu da söylemem. Karım diyor ki sevmediğini o kadar belli ediyorsun ki bazen. Yalan mı söyleyeyim suratına sorarsan? Ay ne tatlı olmuş, üstündeki bluza bayıldın mı diyeyim. Yok bende, o eskiden vardı ama artık NMMNG modu. No more Mr. Nice Guy modundayım arkadaşlar. Bay iyi oynamayı bıraktım. Karıma da ayağını denk almasını söyledim. Ya istediğim biri gibi olursun dedim ya da dışarıda dedim benim gibi müthiş birini isteyen binlerce kadın var. Kalbi kırıldı mı Bahşe? Yok, umurumda bile olmadı. Hatta

dinlemedi galiba. Umurumda bile olmadı. Yani bir şeyler olursa ona da sürpriz olacakmış gibi görünüyor. Evet, peki. Para yok, para. Otomobiller ucuzladı, evler ucuzladı. Ama para yok ki. Yani ucuz ama neyle alacağım? Yani bir ikilem var. Mesela eyvallah ucuzladı. Ama benim mesela şu anda fırsatı değerlendirip ev almam için 3 artı 1'lerin 23 bin liraya düşmesi gerekiyor. Neden? İşte yok ya. İş yok bana. Yani bir komedi gösteri işi geldi. Hayır işi dediler. Hiç zamanı değil millet. Yani onlara aynen şu şekilde cevap verdim. Şu anda bir hayır işinde sahne almam için önce benim için bir hayır gecesi düzenlenmesi gerekiyordu. Tamam dediler. Bir bütçe ayarlamaya çalışalım sizin için Bay J dediler. O kadar düşük bir rakam söylediler ki. Ya o parayı en son ne bileyim 1998'de falan almış olabilirim çıktığım bir gösteride. Ama kabul ettim. Kabul ettim. Yani durumumu anlayın diye söylüyorum. Bir de bir hastalığa dikkat çekmek için düzenliyorlar geceyi. Umarım haftaya kadar hastalığın ilacını bulmazlar. Çünkü o 2000 liraya gerçekten ihtiyacım var. Bak. 2012 yılını hatırlıyor musunuz? Gelirim o kadar iyiydi ki. Bu yıl dünyanın sonu geliyor dediler. Ne haliniz varsa görün diye cevap verdim. Biliyor musun? Bana ne oğlum? 3 kız arkadaşıma Amerika Las Vegas bileti almışım. Kıyafetlerim cicoz. Bitiyorsa bitiyor dünya. En azından çayla simitle bitmiyor dedim içimden kendi kendime. Aldı. Neyse. Biliyorum, biliyorum. Çoğunuz aynı durumdasınız. Bu yüzden uzatmayacağım. Ama sadece bu anons için uzatmayacağım. Onu da bilmenizi istiyorum arkadaşlar. Evet. Ben yani birazdan yeniden birlikteyiz ve buna devam etme ihtimalim çok yüksek. Anladın mı? Kral Pop Radyo'da Bay J yayında, ayrılmayın.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
2: Çay Simit Bahçıvan, kaşık kaşık bahçıvan.

0: 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir yatsan.
2: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: 25 Eylül 5 Ekim tarihleri arasında...

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
2: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.

Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: İkinci el araçlar %20'den başlayan...

0: otosor.com.tr.
1: Digimax'tan e-ticarette erken efsane Kasım fırsatı. 50.000 TL kargo desteği ve artı 1 yıl lisans hediye. Aylık 3.833 TL'den başlayan fiyatlarla Digimax'ta hemen başlayın. Siz de kazanın. Digimax.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

Tatlısın, seni seviyoruz Bahçe demesindense şirketin, bana bir tavuk vermesini falan tercih ederim, biliyor musunuz? Bir tavuk, yarım kilo pirinç, ben güzel söz falan duymak istemiyorum. Bana aşık, beni seven 5 milyon dinleyicim, bir nikahlım, oğlum, 4 tane kedim var evde. Şefkate aç değilim, antrikota açım ben. Bunu da kaç defa söyleyeceğim. Geçen gün anlatıyordum, bir arkadaşım dedim 80 milyon lira kaybetti Fonzi olayında. Paranı geri alabilirsen dedim. Ne dilersen dile benden dedi. Öyle mi dedim? 80 milyona bir tekne beğendim. Ama istediğin zaman sen de binebilirsin. Böylece 80 milyonun tamamını kaybetmiş olmayacaksın. Şaka şaka. Dedim ki kanka, hiç Kobe bifteği yemedim hayatımda. Wagyu denen şu etten yemedim. Dedi ki köpeğin olur. Sonra internete girip baktım. Bir kilo yesem kilosu 28.500 liraymış. Ben daha ne kadar süre boyunca böyle küçük düşünmeye devam edeceğim arkadaşlar? Adam 80 milyonunu kurtaracak. Wagyu. Yok, arabamı yıkat. Bay J, Wagyu nasıl bir et ki? Bilmiyorum ama yani bu kadar pahalı olduğuna göre leş bir tadı yoktur herhalde. Yani en kaliteli antrikottan 10 kat daha pahalı arkadaşlar. Sonra baktım bu hayvanları, Kobe danalarını nasıl yetiştiriyorlar diye. Yüksek kaliteli gıdalarla besleniyormuş bu danalar. Masaj yapılıyormuş. Akşamüstleri drink ikram ediyorlar. Klasik müzik dinletiyorlar. Hiç hareket ettirilmiyorlar. Ve ben bunları öğrenince artık Kobe bifteği yemek istemediğime, Kobe danası olmak istediğime karar verdim. Benim çünkü... çünkü benim hayatıma bakıyorum. Sabah kalkıyorum, işe gidiyorum, insanlarla uğraşıyorum. Faturalar var, kredi kartı, trafik var. Bir de üstüne bana kendine zaman ayırman lazım. Bahşişe diyor. Kendime zaman ayıracağım. Ben kendime zaman ayıracağım. Ne yapayım? Masaja mı gideceğim? Hangi parayla gideceğim? Ha? Yok. Kobe danasının, Kobe hayvanının programı benden daha iyi. Sabah kaliteli kahvaltı, gün içinde özel beslenme, masaj, akşamüstü ikram, fonda klasik müzik. Benim programımda sabah kahve, öğlen ne bulursam, akşam karıma gelen kargoların açılıp zorla içinden çıkanları denerken bana seyrettirmesi. Yani hangimiz daha değerli bir canlıyız? Kobe'nin de danası mı, ben mi? Masaj ya. Ben hayatımda bir iki kere masaj yaptırdım. Adam bana rahatla diyor. Mıncırıyor. 5 dakika sonra ödemenizi alayım diyor. Yani Kobe danası masaj oluyor. Karşılığında hiçbir şey ödemiyor. Üstelik sonunda kilosu 28.500 liraya satılıyor. Hayvanın finansal portföyü benden daha iyi. O yüzden bundan sonra pahalı etlere biraz uzaktan bakacağım. Çünkü mesele artık o eti yemek değil. Ben o etin hayatını yaşamak istediğime karar verdim. Net. Kral Pop Radyo'da Bay J yayında. Siz benim yerime çalışmaya devam edin. Ben de Japonya'da kendime uygun bir çiftlik arayacağım. Müsaade ederseniz.

Türkiye, umarım güzel bir perşembe akşamı geçirmişsinizdir, geçiriyorsunuzdur. Benim adım Bahçe. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu, Kral Pop Radyo. Ve Tanrı aşkına bunu daha kaç yıl söylemeye devam edeceğiz? Ha, yoruldum ve sıkıldım. Anladık işte, ben bu radyoda çalışmaya devam ettiğim sürece bu slogan belli ki bozulmayacak arkadaşlar. Artık sağduyulu her insanın bunu zaten tahmin edeceği varsayımıyla sloganı iptal mi etsek, ne yapsak? Sen niye böylesin Bahçe? Sevgili dinleyiciler, bu soruya mantıklı bir cevap verebileceğimi sanmıyorum. Bu yüzden sizin yüzünüzden diyerek okları kendi üstünüze çevirmenizi sağlama yoluna gideceğim. Yani neden böyleyim? Neden böyleyim diye soruyorum. Ben de kendime sormuyor muyum zannediyorsunuz? Var bazı teorilerim. Gerçekle bağlantısı var mı? Önemli olan. Bakın, çocukken bir keresinde taş atarak bir ördek öldürmüştüm. Çok özür dilerim. Bunu sizlerle paylaştığım için çok özür dilerim. Ben de istemezdim öğrenmenizi. Ve bugün hayatım dediğim bu rezalete, bu felakete, bu kıyamete kendi aramızda ben ve kendim şey diyoruz, ördeğin laneti diyoruz. Diğer yanda Beriki çekiçle 17 kişinin kafasına vuruyor. Elini kolunu sallaya sallaya da işte dünyanın adaleti bağlı. Ben ördeğin lanetini yaşamaya devam edeyim. Bu sabah posta kutumu açtım. Bir zarf tepesine kadar beyaz bir tozla dolu. Endişelenmedim. Eyvahlar olsun. Eyvallah. Rakiplerim bana karşı yetenekleriyle bir şey yapamayacakları anladılar. Şarbonla saldırıyorlar. Biyolojik silahla saldırıyor. Bu şarbon. Şarbon. Neyse. Sonra ortaya çıktı. Arkadaşlarım benimle kafa bulmak için pudra şekeri yollamışlar. Çöreğimin üstüne serpip yedim. Bazen...

0: Bay J, sakalın biraz uzun değil mi?
1: Ben de diyorum ki bakın ben İtalyan, İspanyol çingene kırmasıyım. O sakal değil, kaşlarımın devamı. Bu yüzden lütfen bu muhabbeti keselim. Ve nefes terapisine giden mutlaka vardır aranızda. Doğru nefes alma kurslarına başladım arkadaşlar. Ve bıraktım. Bıraktım, ilk derste derin bir nefes alırken sırtımı incittim. Bu yüzden... Siz hiç çok derin bir nefes aldınız mı? Bir de zaten daha 15. dakikadayız. Herkes sürekli bana... Bay J, lütfen stüdyoda balık kızartma. Ne olursun şu tütsüleri de söndürür müsün? Nefes alamıyoruz. Benim ağam. Yaşım icabı da birazcık. En sevdiğim rock grubu Coldplay arkadaşlar. Çok sattılar. Milyonlarca albüm sattılar. Ve maalesef çok fazla da konser vermiyorlar. Konserleri çoğu da İngiltere'de oluyor ama... izlemeyi çok istiyorum ama dediğim gibi... masaja parası olmayan adam gidip de... Budapeşte'de Coldplay konserini nasıl izlesin diye... Evet, evet. Şey dikkatimi çekiyor. Bu konserlere giden insanlar hep... Woo! Veya yeah diye bari hep merak ediyorum. Acaba tam olarak ne demeye çalışıyorlar? Onu yani... amaçları ses çıkartmaksa... Woo! Veya yeah demek zorunda değiller. Ah diye de bağırabilirler. Maksat ses çıkartmak. Konser grubu en az o kadar memnun kalacaktır. O açıdan... Neyse, Kral Pop Radyo burası. Ayrılmayın lütfen.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.
2: Dünya İstanbul AVM'de, sen tam merkezinde.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz.
5: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde

0: %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Çay Simit Bahçıvan. Kaşık

0: 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Art Line artısı var.

0: yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Evim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var. Skoda var.
1: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.

0: erken efsane Kasım fırsatı. 50.000 TL kargo desteği ve artı 1 yıl lisans hediye. Aylık 3.833 TL'den başlayan fiyatlarla Digimax'ta hemen başlayın. Siz de kazanın. Digimax,
1: Digimax, Digimax. Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.

0: akşamlar dinleyiciler. Burası Kral Pop Radyo. Bu bir canlı yayın. Hafta her akşam 18-20 saatleri arası. Beni Bay J'ye uygun görmüş Kral Pop Radyo yönetimi. Akşam eğlencenizi tamamlayayım diye. Tabii bunu 7,5 sene önce yapmışlardı. Ve ben onlara açık açık söylüyorum. Eğer pişmansanız pes edebiliriz kontratı. Problem yok. O derece rahatım yani.
1: Nasıl rahatsız ki Bay J? İşsiz kalırsan bitersin. Başka bir şey yapmayı da bilmiyorsun.
0: Ya sorun ben değilim. Yani karım... Aslında yani bana bakmayı isteyen, bunu canın gönülden isteyen yüzlerce insan var bu dünyada. Ama yalnız gel diyorlar. Yani o açıdan şimdi oğlanı büyüttüm ama karımı çok seviyorum ve nikah falan var yani.
1: Nasıl yani Bay J? Zengin bir kadının evine mi yerleşeceksin, öyle mi yaşayacaksın?
0: Çirkin yakıştırmalar yapmayın bana. Aa, Batı özentisi kelimeler var kafanızda biliyorum, yine J ile başlayan. Hayır, ben öyle bir şey değilim. Ben bu bakımımdan sorumlu olmayı gönülden dileyen yüzlerce kadını gerçekten seviyorum. Yani kalpten seviyorum. Aşığım demeyeyim, abartı olur ama kalbimin derinlikli.
1: Peki Bay J, bir tanesine sana baksın diye gidersen en çok sevdiğini mi seçeceksin, en çok parası olanı mı?
0: Ya sevgiden daha besleyici, daha onarıcı ve iyi bakılıyormuş gibi hissettiren bir şey var mı arkadaşlar bu hayatta? Ama gel sana bakayım deyip bir kenara ciddi bir para ayırmamak da ayıp bence, anladın? O açıdan ikisi ortalayacağımı düşünüyorum. Bu arada bugün yayın yönetmenimle konuştum. Yayında kalp krizi geçirsem 6 ay yerine birini almayız dedi. Bu kadar geniş bir yerde çalışmak istemiyorum ben. Bu kadar rahat böyle. Yok, radyoda böyledir. Yani mesela bir DJ kalp krizi geçirip ölüyor mesela yayında. 6 ay yerine bir ölü çünkü kimse yerinden kıpırdatmıyor. Aldın mı? Rahatsız. Niye? Ya benim de bir radyom olsun. Akşam

Onu Bay J sunuyorsun. Vallahi rehavetten köprü altında. Yani gerçek bak sana bir şey söyleyeyim mi? O kadar terk etmişler ki bana bu yayını. Yayını bıraksam 6 ay sonra fark ederler zaten. Çocuk yetiştirecekseniz bildiğiniz gibi değil, olması gerektiği gibi yetiştirin. Okuma yazmayı her çocuk öğrenecek. Önemli olan okuduğu şeylerin anlamını sökmesi, sorgulaması, muhakeme yeteneği geliştirmesi. Ben oğluma analiz yapmayı öğrettim. Sorular sormayı, analizi ve kendi sonuçlarını çıkartmayı öğrettim. Böylece güruğun bir parçası değil, kendisi olabilsin diye arkadaşlar. Evet. Belki de iğrenç para yemen bir pislik haline gelecek yakında ama yani 24 yaşında artık. Yani kendi genlerime bakıyorum. Eşimi genetiğime bakınca oğlumdan da bir mucize beklemiyorum. Açık konuşacağım tabii. Neyse ki çocuğu tek başına yapmıyorsunuz yani. Annesinin genlerine güveniyorum. Yalan olmasın. Düzgün bir insan. Ben de üzgün bir adamım. Diğer yanda evet. Çünkü 10 seneden fazla evli kaldık ama o bambaşka bir mevzu. Mesela otoriteyi sorgulama çok ciddi bir mesele. Aileler, ana babalar evde kendi otoriteleri sorgulanmasın. Sattıkları abuk sabuk şeyler, yalanlarla ama neden diye cevap verilmesin diye buna yanaşmıyorlar. Bak çocuklarla ilgili yapacağınız her hata için sizden başka suçlanabilecek kimse yok. Bunun büyük bir sorumluluk olduğunu biliyorum. Zaten ben hep bu yüzden demez miyim? Biriyle birlikteliğe başlarken çok büyük bir sorumluluk alıyorsunuz. Bir gün binlerce yan etkisinden bir tanesi yani. Çocuklarımızı iyi yetiştirmeye çalışalım. Sonra gerçekten elimden geleni yaptım dediğiniz noktada eleştirilince kulak asmayabilirsiniz o zaman. Bilmem benden uyarması. Benim gibi radyo komedyenlerinden öğrenmesinler hayatı. Anladın? Onun için söylüyorum ebeveynler.

0: Net gündem.
1: İyi akşamlar, Çağlar Demir Döker ben. Bugün 1 Ekim Perşembe, günün öne çıkan gelişmelerini haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemde bir araya getirdik. Turumuzun ilk durağı NTV Haber portalında gündemin ilk sırasında Manisa Soma yazıyor. Bugün akşam saatlerine doğru özel bir maden ocağında göçük yaşandı. Olayın işçilerin çalıştığı sırada yaşandığı bildirildi ve göçük altında kalan 7 işçiden ikisi kurtarıldı, biri ise hayatını kaybetti. Kalan işçileri arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. TRT Haber'e uzanalım. Manşette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan var. Cumhurbaşkanı bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 5. yasama yılı açılış programında kürsüdeydi. Erdoğan konuşmasında her siyasi partinin önceliği Türkiye olmak zorundadır. Türkiye'nin kendi iç dinamiklerinden güç alarak Türkiye merkezli siyaset icra etmelidir dedi. Devam eden fon soruşturmasına da değinen Erdoğan, kimsenin hakkını yedirmeden bu konuyu süratle çözüyoruz dedi. Habertürk'e geçiyoruz. Yeni parti genel başkanı Özgür Özel gündemde. Bu sefer Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclis genel kurulundaki konuşması öncesinde salonu terk etmelerine ilişkin bir açıklamasıyla. Özgür Özel partimize yargı darbesi yapıp partinin genel başkanı ve yönetimini değiştirip yerine işine gelen bir atama yapan, Cumhurbaşkanı adayımızı hapse atan ve daha bu sabah Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerini kazanabilmek için suçsuz günahsız Mersin Belediye Başkanı'na operasyon yapan, her gün ilçe belediyelerinin meclis üyelerini tehditle transfer ederek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yürümeye çalışan, fon kriziyle yoksulları soydurtan, buna sessiz kalan, gündem değiştirmek için yeni partiye saldıran birisini dinlemeye harcayacak vaktimiz yok ifadelerini kullandı. Net gündemde sıra Sözcü'de. Manşette İBB davası var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davada bugün mahkeme heyeti 4 kişi hakkında tahliye kararı verdi. 57 tutuklusu bulunan İBB dosyasında böylelikle tutuklu sayısı da 53'e inmiş oldu. Tahliye edilenler arasında Murat Kapkin'in şirketinde muhasebeci olan Sinan Sepetçi, iş insanı Hasan Tahsin Sönmez, iş insanı Turgay Tokdemir ve İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar bulunuyor. Sözcü'de bir de son dakika manşeti var. Ayrıntılar henüz gelmese de İzmir Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal'ın CHP'den istifa ettiği duyurulmuş. Turumuza son dakikayla devam ediyoruz. Fon krizinde hakkındaki iddialardan dolayı AK Parti sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcılığı görevinden istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya'nın yerine gelen isim netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hülya Terzioğlu'nu Sayan Kaya'nın yerine atadı. Net gündemin kapanışını sürücülerimiz için bir hatırlatmayla yapıyoruz. Akaryakıtta fiyat artışlarını ÖTV indirimiyle sınırlayan Eşel Mobil sistemi bugün itibarıyla sona erdi. Benzine 12 lira 48 kuruşluk vergi artışı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına yayıldı ve ilk zam bugün benzin grubuna 4 lira 19 kuruş olarak yansıdı. Motorin grubuna ise 3 lira 68 kuruşluk bir zam geldi. LPG tarafındaysa dün gece gelen 1 lira 45 kuruşluk zamın ardından bu gece de 4 lira 63 kuruşluk bir zam daha gelmiş bekleniyor. Gündem.
0: Net gündem.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Milli takım Uluslar A Ligi'nde yarın oynayacağı Belçika maçı için son antrenmanını yaptı ve kafile Belçika'ya gitti. Millilerde sakatlıklar nedeniyle daralan kadroya iki takviye geldi. Ümit Milli Takım'dan Yusuf Akçiçek ve Emirhan İlkan kafileye dahil oldu. Uluslar A Ligi'ndeki Belçika-Türkiye maçı yarın saat 21.45'te. Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı kampından ayrılmasının ardından forma numarasını tanıdık bir isim aldı. 7 numaralı forma Galatasaraylı Rafael Leao'ya verildi. Anadolu Efes EuroLeague 3. hafta maçında Sırbistan temsilcisi Kızıl Yıldız deplasmanına çıkıyor. Mücadele saat 21'de.

Neyler, merhaba. Merhaba millet. Benim adım Bahçe. Harika bir program sunmak için geldim buraya Kral Pop Radyo'ya ve daha önce yaptığım anonslarda bunu başardığımı düşünüyorum. Şimdi ise programın iyi hazırlamadığım ikinci berbat bölümüne geçiyoruz. Sizin de müsaadeniz olursa tabii ki. Benim am. Bir kız arkadaşım silikon yaptırmak için ameliyat olmaya karar verdi. Arkadaşım. Yani ameliyattan... Yani bilmiyorum. Sonra ne olur bilmiyorum ama yapmayın. Birilerinden hoşlandığınız zaman aslında... Başta çok uzun bir süre ağırlıklı olarak fiziki güzelliklerinden hoşlanıyoruz. Hatta fiziki güzellikleri yüzünden onlarla birlikte olmak için çaba sarf ediyoruz. Ve sakın bana hayır Bahçe ben tamamen iç güzelliğine önem veririm demeyin. İç güzelliğine önem veriyoruz. Demek ki sizin de sadece içiniz güzel. Anladın mı? O açıdan o zaman yapın zaten. Dostacı söyler. Neyse kız ameliyat olmak istiyorum dedi. Kıyafetler üzerimde güzel durmuyor dedi. Ben de dedim ki yani neden bu kıyafet mevzusuna bu kadar kafayı takıyor insanlar anlamıyorum. Yani kıyafet dediğiniz bir takım toplumsal gelenekten başka bir şey değil anladın mı? Öyle gelmiş öyle gidiyor yani. Kıza dedim ki geldi kendine sor dedim. Gerçekten istiyorsan yaptır. Yani kıyafetler üstünde durmuyor diye değil. Zaten açık söylemek zorundayım yani. Günün çok büyük bölümünü öyle. Hani ne giyeyim ne giyeyim diye uğraşmayan bir birey. Peki dedi sence ne kadar kaç cc olsun? Vallahi dedim buna ben karar veremem. Doktoruna sor. Yani nasıl rahat hissediyorsa insanlar ne yapıyormuş falan diye. Doktor demiş ki aklınızdaki neyse yarım ya da bir boy büyüğünü yaptırın demiş. Hemen hemen herkes daha sonra pişman oluyormuş keşke diye. Doktorun kim Allah aşkına dedim bizim Demir Ali Çelik falan mı ya? Fevkalade bir perşembe akşamı. Ben iyi hissediyorum yani. Ve bir akşam için fevkalade denebiliyor mu bilmiyorum. Bu yüzden Türkçeyi benden iyi bilenler lütfen içlerinden doğrusunu fevkalade kelimesinin yerine koyun. Diyorum. Ama eğer fevkalade kelimesini değiştirirseniz tam ne hissettiğimi asla anlayamayacaksınız. O artık sizin cümleniz olacak. Bu yüzden iyisi mi? Yanlış veya doğru. Bırakın da böyle kalsın ha bu defa. Bu DJ kendini daha iyi ifade etmiş olsun. Evet fevkalade bir perşembe akşamı. Bence öyle.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Çay, simit, bahçıvan. Koşun.

0: 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
2: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Paw Patrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul Finans Merkezi'nde.
3: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Expertiz.
6: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: Pazartesi.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında...

0: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın, çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
3: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
4: TG Max'tan e-ticarette erken efsane Kasım fırsatı. 50.000 TL kargo desteği ve artı 1 yıl lisans hediye. Aylık 3.833 TL'den başlayan fiyatlarla TG Max'ta hemen başlayın. Siz de kazanın.
5: TG Max. Saç kurutma makinesi deyince Vatan.
6: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
7: Yamanlar Oto Ekspertiz.
8: Top, pop, kral pop.
9: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

ettim. Umarım benden önce yayında olan sevgili Çelik beni şanıma yakışır bir şekilde sunmuş, prezente etmiştir size. Çelik'le 5 sene kadar önce sohbet ediyorduk. Bana demişti ki, Bahçe, ileride ünlü olduğumda seni programa çıkarıp bir şans sahibi olmanı sağlayacağım. Ay ya. Geçmişte yaşadıklarım olmasa bugün gülecek hiçbir şeyim olmazdı, biliyor musunuz? Çelik, Çelik, Çelik. Ne oldu sana? Ha? Parlak bir geleceği olan, yakışıklı, zeki, sağduyulu bir adamdın. Şimdi ortaya şey ilerleyen bir aile babası olma yolunda. Yani hayal kır. Benim bildiğim Çelik, çılgın partilerin, alemlerin vazgeçilmez ismiydi. Pardon, umarım yenge biliyordur bunları. Neyse, artık öğrendi, yapacak bir şey yok. Yani madem başladık anlatmaya. Yani 5 sene önce tanıdığım Çelik'i sorsalar ya... Yani ne bileyim ya, böyle çok ucuz film yönetmeni ya da ne bileyim. Ya şimdi karşımda Kral Pop Radyo'da saygın, mazbut, edepli radyo sunucusu görüyorum ve şaşkınlığım ondan. Yanlış anlamayın, Çelik'i çok severim. Tek dileğim mutlu olması, ama bu şekilde nasıl olacak ben de bilmiyorum. Yani iki çocuk, kadın, radyo sunucusu maaşı filan. Mesele şu, her gün buraya gelmeden önce Çelik'e benim hakkımda söylemesini dilediğim güzel şeyleri 400 kelimelik bir mesajla bildiriyorum, ama şu ana kadar netice alamadım. Ya beni sevmiyor ya da nefret ediyor. En azından artık ediyordur da. Okay, peki, peki. Hayvan sahipleriyle yapılan bir anket sonucu ilgi çekici Ulusal Köpeğinizi Kucaklayın Günü Derneği gibi saçma sapan bir kuruluş yapmış anketi. Ulusal Köpeğinizi Kucaklayın Günü ne ya? Ben bütün gördüğüm köpekleri kucaklıyorum her gün. Bir kere ebeveynlerin üçte biri ev hayvanlarını öz evlatlarına tercih edeceğini söylemiş. Yuh. Bayağı çocuk koruma, sosyal hizmet yetkililerini falan çağırmak lazım. Çocukları alsınlar bu insanlardan. Neyse, devam edelim. Ebeveynlerin %20'si çocuklarını aldıklarından daha sık hediye alıyorlarmış hayvanlarına. Ev hayvanlarına takıntılı olduğunuzu gösteren işaretlerde şöyle sıralanmış. 1- Ev hayvanı için sosyal medyası hesabı açmak. 2- Doğum günü partisi vermek. 3- Köpeğiniz, kediniz için kıyafetler, aksesuarlar satın almak. 4- Ev hayvanına kendinden çok yemek masrafı yapmak. 5- Hayvanın yatakta birlikte uyumasına düzenli olarak izin vermek. 6- Ev hayvanıyla aynı desen kıyafet giymek. Çok saç. 7- Hayvanı gelemiyor diye plan iptal etmek. 8- insandan çok hayvan fotoğrafı çekmek. 9- Çok sık güzellik merkezine götürmek. 10- Hayvanı çocuğum, bebeğim diye çağırmak. Valla bayağı kırmızı alarm gibi bir liste bence. Nükleer savaştan önce hangi sinyal veriliyorsa. Her ne kadar bugüne kadar eve geldiğimde bir hayvanın sevindiği kadar sevinen bir insan olmadıysa da hayatımda. Abartıyı sevmiyorum. Çok pardon ama hayvanın sosyal medya hesabını kim takip eder ki, pireler mi? Oo çocuklar, yeni bir köpek düştü. Tam kıllarının arasına sızmalık. Bilemiyorum. Bu anket resmen kedilerim, evlatlarım, oğlum Pupsi ve kızlarım Yıldız, Cucu ve Ştoti'ye yapılmış direkt bir hakarettir. Tamam mı? Instagram sayfamda resimlerini görebilirsiniz. Bay J Show.

Kral Pop Radyo'daki programı. Sanırım zaten siz de şu ilk sözlerimle birlikte kendi kendinize zaten şöyle diyordunuz. Bu ne ses, bu ne endam. Bu kesin arkadaşlarımın bana uzun süredir dinle, dinlemezsen büyük pişmanlıklar, acı ve elem ve kederle ölürsün dedikleri meşhur Bay J olmalı diye zaten içinizden geçiriyordunuz. Teşekkür ederim, sağ olun, var olun. Türkiye'nin en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu. Kral Pop Radyo'da bu kelimeleri bu sırada söylemem için para alıyorum. Evet, yüksek bir rakam için basit bir görev gibi görünebilir. Ancak bunu yapmak için 5 katlı evimdeki 60 metrekare yatak odasında

odamdan. Biraz daha büyük olan çalışma odamda. Ay, üzülmeyin. Siz de çok çalışırsanız, sonra daha da çok çalışırsanız 280 sene içinde benim kadar zengin olabilirsiniz. Biliyorsunuz değil mi? Hepsi şaka. Fas fakirim. Asıl zenginlik insanın yüreğinde. Yoksa beni bu kadar sever miydiniz? Yaşa beje. Yaşa beje. Peki şu an beni dinlemeye başlamadan önce ne yapıyordunuz bilmiyorum. Artık beni dinlemeye başladığınıza göre onu unutup bana konsantre olmanızı rica ediyorum. Adım Bayce, Kral Pop Radyo'da işini son derece ciddiye alarak yapan profesyonel bir radyo sunucusuyum. Şaka ediyorum. Hiçbir şeyi çok fazla ciddiye almamak gibi bir özelliğim vardır. Adeta bütün gerçeklerin bir şekilde ortaya çıkma huyu olduğu gibi. Ama şanslısınız radyo konusunda. O kadar yetenekliyim ki ne yaparsam yapayım tutuyor satıyor. Vallahi öyle. Bir arkadaşlarım soruyorlar. Tanrı aşkına Bayce, söylesene bu kadar yoğun bir program sırasında nasıl oluyor da tuvalete gitmeye vakit buluyorsun diye. Çocuklar burası Kral Pop Radyo. Kimse bir çözüm bulamazsa reklam satış departmanı pazarlama bölümü halleder. Radyoya ana sponsorlardan biri olarak bir alt bezi markasını aldım. Ve 5 numara kullanması gerekip de benim popom büyük değil kompleksinden 3 numara kullanan DJ'ler yüzünden ikinci sponsorumuz da bir yer temizlik markası. Ayrılmayın Kral Pop Radyo'da Bay J devam edecek.

0: 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve diyalogta.
3: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dopdolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.

Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: çekim tarihleri arasında Xiaomi Redmi Buds 8 Pro ANC TWS Bluetooth kulaklık 4499 liraya, Huawei Watch GT 6 41 milim akıllı saat 9999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Sağlığın için Anadolu Sigorta sağlık sigortası var, kaybetmek yok.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde.

0: Radyo'da akşam programı. Son anons. Benden önce ve benden sonra yayın yapanlar kendi programlarında akşam programı olduğunu iddia edebilirler. Aldırmayın, bir radyoda bir tane akşam programı olur. Onu da en iyi sunucularına sundururlar. Detay. Ben en iyi sunucularıyım demiyorum. Size istatistik bilgi veriyorum burada. İyi ki geldiniz, bugün de beni dinlediniz. Bana, evliyim, kendime ait tek özgür alanım bu radyo programı. İdi eskiden, şimdi neredeyse kaç sene oldu ya? 5 senedir falan evden yayındayım. Her münasebetsiz şaka yaptığımda çalışma odamın kapısını açıp ölümcül bir bakış atıyor karım.
1: Ölümcül bakış ne demek Bay J?
0: Ya ama çok basit. Bay J komedyen olduğunu ve şaka programı sunduğunu biliyorum ama yeri ve zamanı geldiğinde yine de bu söylediklerini sana karşı kullanacağım. O bakışı biliyor musunuz arkadaşlar? Yani ben bir şaka yapıyorum. Belki 5 milyon dinleyenden 1 milyon kişi eş zamanlı kahkaha atıyor. Sizin için görünen kısmı ben gelecekte çekeceğim sıkıntıların temelini atıyorum oysa ki çimento. Fedakarlığımın boyutunu bilin ve bana para yollayın diye söylüyorum. Onun için.
1: Bay J, para senin için neden bu kadar önemli?
0: Ya değildi aslında. Hani böyle ihtiyaçlarınızı ve istediklerinizi alabiliyorsunuz falan ya, o güzelliğini seviyorum. O iyi bir... Ben alamam. Evin kasası karım. Genelde erkekte durduğunu biliyorum paranın ama birçok ailede benimki gibi kadın sahip çıkıyor paraya. Ben taş fırın erkeği değilim. Elektrik fırını ekmeği de değilim. Yeni nesil böyle buharla ekmek pişiren kokoş makineler var ya öyle. O bile değilim. Ben pide hamuruyum. Ekmek bile değilim. Daha akışkan olur pide hamuru, biliyor musun? Yani... İlk defa evlenmemden önce bana sürekli cezalı bir ergen olacağımı söylememişlerdi. Yani yaramazlık yaptığım zaman annem de cezalandırırdı. Atıyorum çabuk odana git derdi. Sonra yalvar yakar salıncakta sallanmaya gitmek için ikna etmeye çalışırdım. İzin verirdi. Karım şöyle: salıncağın zinciri koptu. Hayır ya, neden kopsun? Ve elinde zincirle içeriden gelir. Anladın? Hayır, niye kestin zinciri? Sus kocacığım, içeri kanepeye. Hadi TLC'de ağır yaşamları izlemeye. Yanıma gel, ait olduğun yerde duracaksın bugün. Yeni sezonu gelmiş, eşim Downton Abbey diye bir dizi izliyor. Yakın geçmiş İngiltere'sinde geçiyor. Temelde pembe dizi gibi bir şey ama daha kaliteli bir yapım. Asilzadelerin malikanesinin içi kaynıyor. Annesi, teyzesi, ablasıyla ve sanki dizideki olaylar gerçekmiş gibi görüntülü toplantı yapıp durum değerlendirmesi zoom yapıyorlar, biliyor musunuz? Gerçekten. Ve çalışıyorlar. Şimdi bu izleyen kadınlar için olan etkisi dizinin. Geçen 15 dakika yanında oturup onunla beraber izledim. Bu dizi erkekler için yapılmış olsaydı tek amacı günahlarımızın cezasını çektirmek için olabilirdi. Hay kadın, bana neden ağır yaşamlar programını seyrettiriyorsun ya? Ya ben şişman bir insan değilim. Formsuzum biraz. Yani

Çok güzel değilim ama şiko demek zor yani. 2 kilo falan alıyorum, o kadar. Her 2 ayda 1. Şaka ya. Valla kötü görünmüyorum ama. Karım bana çok sinirlendiğinde ama verecek cevabı olmadığında kiloma yapıştırıyor. Bildiğin bel altı vuruyor ya. Bir süre ben de aynı şeyi yapayım diye düşündüm her canımı sıktığında. Sus topaç falan gibi böyle. Yuvarlanarak odana git falan gibi bir şeyler söylemeye başladım. İlk 2 defasında güldü. Sakın beyler, 3'ü zorlamayın. Çok gereksiz. Gelecekte aleyhinize kullanacak malzeme. Bırakın o sizin aşk tutamaçlarınıza sarsın. Sorun değil gerçekten. Kral Pop Radyo'dan iyi akşamlar. Bay J'den iyi akşamlar. Yarın görüşürüz.

0: de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Dünyası, Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
3: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde

ve gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Reklam. Berkay Türkiye turnesi kapsamında şehrine geliyor. 6 Ekim Bursa Kültür Park Açık Hava. 25 Ekim Kocaeli Derince Gösteri Merkezi'nde.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranı söndürün. İçeride çocuklar var.
1: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

içimdeki zembere kırıl artık. Tamir mümkün değilse işte o gün yandık. Her gün yağmur yağabilir, insan hata yapabilir. Birbirimize tutunursak belki güneş doğabilir.